0: 你家的解决了。
1: Ağabey ne senin işin bir zaman değil mi? Ağabey ne senin işin bir zaman değil mi? Ağabey ne senin işin bir zaman değil mi? Ağabey ne senin işin bir zaman değil mi? Ağabey ne senin işin bir
0: zaman değil mi? Ağabey
1: ne senin işin
2: bir
0: zaman değil mi?
3: 母亲不在乎女儿的时装秀成功不成功，也不在乎作为设计师的女儿有没有天赋灵感。母亲永远就是那几句话：吃得好不好，睡得好不好，工作的时候累不累。